0: SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
1: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe'ylesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 11 Mayıs 2026 Pazartesi. Yeni bir haftaya ve SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugün size Melbourne'deki stüdyomuzdan sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak, sonra da hafta sonunda yapılan Fairer ara seçimlerinin sonuçlarına bakacağız. Programın ikinci yarısında ise grip sezonuna bakıyoruz ve aşı yapma sezonu başladı. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Negin Kılıç'ın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
2: Federal hükümet konut arzının yarınki federal bütçenin kilit konularından biri olacağını duyurdu. Adil Çalışma Komisyonu yemek dağıtım işçilerinin ücretleri ve çalışma koşulları hakkında kanıtları dinliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Rize mitinginde Adalet Bakanı Akın Gürley'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı kriptolu telefon görüşmelerini kaydettiği iddiasını tekrarladı. Federal Konut Bakanı Claire O'Neill, federal bütçenin konut arzındaki açığı gidermede önemli bir adım olacağını söyledi. Yarın açıklanacak bütçe öncesinde hükümet yeni konut projeleri için gerekli olan yol, su, elektrik ve kanalizasyon gibi konut altyapısı için 4 yıl içinde 2 milyar dolar ek kaynak ayırdığını duyurdu. Federal hükümetin ayrıca yatırım amacıyla alınan mülklere ödenen negative gearing adlı vergi, sermaye kazanç vergisi ve aile vakıflarında reform yapmayı da düşündüğü bildiriliyor. Eğer uygulanırsa bu reformlar İşçi Partisi'nin 2025 seçim vaadi olan sermaye kazanç vergisini veya negative gearing vergisini değiştirmeme sözünü bozacak. Bakan O'Neill, genç nesillerin konut piyasasına girmesine yardımcı olmak için daha fazlasının yapılması gerektiğini söyledi.
3: Now we are making a stack of progress. Remember the 5% deposit program.
2: Şimdi büyük ilerleme kaydediyoruz. Unutmayın, %5 peşinat programı sayesinde neredeyse çeyrek milyon Avustralyalı kendi evine sahip oldu diyen Bakan O'Neill, 55 bin sosyal ve uygun fiyatlı konut inşa ediyoruz ve ülkenin ihtiyaç duyduğu konutları inşa etme yolunda ilerliyoruz. Ancak daha gidilecek çok yol olduğunu da biliyoruz. İşte bu noktada bir sonraki bütçe devreye girecek diye konuştu. New South Wales Evsizlik Derneği'nin yeni bir raporu eyaletin öncelikli sosyal konut bekleme listesindeki hane sayısının 4 yılda 2 katından fazla arttığını gösteriyor. Kırmızı Konut Kodu başlıklı raporda şu anda yaklaşık 12.500 hanenin öncelikli listede olduğu ve bu sayının 2021'den bu yana %115 arttığı belirtiliyor. Bu kategori evsiz olan, aile içi şiddetten kaçan veya güvenli olmayan konutlarda yaşayan kişileri kapsıyor. En keskin artışlardan bazıları Wagga Wagga'da %500'lük bir artış da dahil olmak üzere New South Wales'ın kırsal bölgelerinde kaydedildi. Sydney'de de Camden, Bankstown ve Fairfield gibi semtlerde bekleme listelerinde büyük artışlar yaşandı. New South Wales Evsizlik Derneği Genel Müdürü Dominic Rowe, sosyal konutlardaki ciddi eksiklik nedeniyle savunmasız kişilerin giderek daha çaresiz durumlara itildiğini söyledi. Federal Çevre Bakanı Murray Watt, partisinin New South Wales'teki Fairer seçim bölgesinde elde ettiği tarihi ara seçim zaferinin ardından tek ulusu bölücü söylemler kullanmakla suçladı. Tek Ulus Partisi'nin adayı David Farley, koalisyonun kırsal kesimdeki bu seçim bölgesindeki onlarca yıllık hakimiyetine son vererek partinin federal meclise seçilen ilk milletvekili oldu. Bu sonuç muhalefet lideri Angus Taylor üzerindeki baskıyı arttırırken parti şimdi odağını Batı Sidney'e genişletmeye hazırlanıyor. Tek ulus milletvekili Barnaby Joyce partinin bölgedeki potansiyel adaylarla özellikle de yükselen elektrik fiyatları ve hayat pahalılığından etkilenen İşçi Partisi'nin elindeki bölgelerde görüşmeler yaptığını söyledi. Ancak Mary Watt 9. kanala yaptığı açıklamada hükümetin bölücü siyaset izlemek yerine Avustralyalılar üzerindeki mali baskıyı hafifletmeye odaklandığını belirtti.
4: We have worked at pains to try to assist all Australians through what's been a really difficult time.
2: Bu gerçekten zorlu süreçte tüm Avustralyalılara yardımcı olmak için büyük çaba sarf ettik. Bu yüzden geçen hafta bile yerel bir yakıt rezervi açıkladık. Benzin vergisini yarıya indirdik diyen Bakan Watt, Avustralyalıların bizden yapmamızı beklediği şeyler bunlar. Tek ulustan gördüğümüz bölücü söylemler değil diye konuştu. Avustralya'daki yemek dağıtım işçilerinin ücretleri ve çalışma koşulları hakkında kanıtları dinlemek üzere Adil Çalışma Komisyonu'nda bir uzman paneli toplandı. 2024'te yapılan yasa değişiklikleri uyarınca Adil Çalışma Komisyonu

0: Advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Yetkilileri tarafından yönetilen karantinaya alınacaklar. Dünya Sağlık Örgütü yolcu gemisindeki tüm yolcular için 42 günlük karantina önerdi. Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi Dr. Maria Van Kerkhove, yaklaşık 150 yolcu ve mürettebatın gemiden inmesine yardımcı olmak için birçok kurum ve ülkenin görev aldığını söyledi.
3: So the boat is off the coast of the Canary Islands in Tenerife and there are
2: gemi Kanarya Adaları açıklarında Tenerife'de ve orada daha küçük çaplı tıbbi değerlendirmeler yapılıyor ve yolcuları kıyıya ve doğrudan geri dönüş uçuşlarına götüren küçük tekneler var diyen Kerkhove, bu İspanyolların önderliğinde Hollanda'nın desteğiyle inanılmaz bir koordinasyonla yürütülen aktif bir operasyon ve elbette Dünya Sağlık Örgütü de destek veriyor diye konuştu. Geminin daha sonra Hollanda'ya gitmesi ve orada tam dezenfeksiyondan geçmesi bekleniyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğuyla sağlanan 3 günlük geçici ateşkesin Rusya'nın büyük ölçekli füze ve hava saldırılarını azalttığını ancak cephe hattında şiddetli çatışmaların devam ettiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Cuma günü her iki ülkenin de askeri çatışmaların askıya alınmasını ve her iki ülke tarafından 1000 esirin değiş tokuşunu içeren 3 günlük bir ateşkes konusunda anlaştığını duyurdu. Ancak her iki taraf da birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Rusya Savunma Bakanlığı pazar günü Ukrayna'ya 24 saatlik bir süre içinde binlerce insansız hava aracı saldırısı da dahil olmak üzere 16.071 ateşkes ihlaliyle suçladı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ise Rusya'yı savaş alanında saldırı operasyonları yürütmekle suçladı.
4: Yesterday and today, Ukraine refrained from
2: yoğun füze ve hava saldırılarının bugün itibariyle olmaması memnuniyet vericidir diyen Zelenski, Rusya ordusunun cephe hattı ve cepheye yakın bölgelerde saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, Ruslar kendileri için kritik öneme sahip bu bölgelerde saldırı faaliyetlerine devam ediyor diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, olası barış görüşmelerine taslak olması için hazırlanan 14 maddelik öneri listesine İran'ın verdiği karşı teklifi reddetti. Tahran nükleer program gibi karmaşık konuların bu müzakerelerden ayrı tutulmasını istiyor. İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansı yanıtların arabulucu Pakistan aracılığıyla gönderildiğini duyurdu. Buna göre Tahran'ın önerisi savaşın tüm cephelerde derhal sona erdirilmesini, Amerikan deniz ablukasının durdurulmasını ve İran'a yönelik daha fazla saldırı yapılmayacağına dair garantiler gibi maddeler içeriyor. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, İran'ın sözde temsilcilerinden gelen cevabı okudum, hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez ifadesini kullandı. Bu arada Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in davetiyle 13-15 Mayıs tarihlerinde Pekin'e resmi ziyarette bulunacağı açıklandı. Trump'ın 8,5 yıl aradan sonraki Çin ziyaretinde İran Savaşı, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki ticaret gerilimleri, teknoloji kısıtlamaları ve Tayvan meselesinin ele alınması bekleniyor. Netflix'in drama dizisi Adolescence, yani ergenlik, Londra'da düzenlenen İngiliz Televizyon Akademisi ödüllerinde 4 önemli ödül kazanarak başarılı bir ödül sezonunu taçlandırdı. 13 yaşında bir çocuğun sınıf arkadaşını öldürmekle suçlanmasını konu alan dizi en iyi mini drama ödülünü alarak gecenin en çok ödül kazanan yapımı oldu. Stephen Graham en iyi başrol erkek oyuncu ödülünü alırken Kristin Tremorco en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazandı. Genç yıldız Owen Cooper da Londra'daki Royal Albert Hall'da düzenlenen törende yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. Avustralyalı Delta Goodrem, Eurovision birinciliği için hazırladığı Eclipse şarkısının sahne düzenlemesini hayranlarıyla paylaştı. Şarkıcı ve söz yazarı olan Delta, 20 yıl aşkın bir kariyere sahip ve 2000'li yılların başlarında listelerde zirveye çıkan

0: İlk albümü Innocent Eyes ve bir dizi hit single'la büyük çıkış yakalamıştı. O zamandan beri şarkıcı, söz yazarı ve televizyon kişiliği olarak ikili bir kariyer inşa etti ve uzun bir süre The Voice Avustralya'da koçluk yaptı. 41 yaşındaki sanatçı erken dönemdeki şöhretinin zirvesindeyken lenfoma tedavisi de dahil olmak üzere sağlık sorunları hakkında da açık konuştu. Delta bu hafta 160 milyondan fazla izleyiciye ulaşacak küresel bir kitleye en yeni şarkısı Eclipse'i seslendireceği için heyecanlı olduğunu söyledi. Gerçekten de yıllar önce müziğimi kalplerinde taşımış ve şimdi yeniden keşfetmiş olanlar umarım bana katılırlar diyen Delta, kalbimin herkese açık olduğunu ve bu müzik anının tadını çıkarmalarını istiyorum diye konuştu. Şarkı yarışması çarşamba günü başlayacak ve SBS'te yayınlanacak. Delta ise cuma günü Sydney saatiyle sabah 5'te ikinci yarı finalde sahne alacak. Bültenimize Türkiye haberleriyle devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinglerinin 108.sini AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de düzenledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel mitingde Adalet Bakanı Akın Gürley'in Erdoğan'ın ses kayıtlarını bir banka kasasında istiflediğini öne sürdü.
1: Savcıyken Cumhurbaşkanı'yla Hazreti Ali Camii'nin VIP odasında buluşup operasyon planlıyordu. Şimdi kriptolu telefonla konuşuyor, Tayyip Erdoğan'ın sesini kayda alıyor. Suç olacak her şeyi ona onaylatıyor, kayda alıyor. Bir kasa tutmuş bir bankada, o bankadaki kasaya ses kayıtlarını istifliyor. Ankara'da o banka, o bankada o kasa, orası kapalı. Ama İçişleri Bakanlığı gidebilir, hızla bir karar aldırabilir, o banka kasasını açtırabilir. Akın Gürley'in senin ilerisi için sesini kaydettiği o hafıza kartlarına el koyabilir.
0: Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek şunları söyledi.
1: Nasıl 17-25 Aralık'ta sen ameliyata girerken fırsat bilip harekete geçmişlerdi. Geçmişte Zekeriya Öz nasıl felakete sürüklediyse bugün Akın Gürlek bu ülkeyi bir felakete sürüklemektedir.
0: Akın Gürlek, Özgür Özel'in bu sözlerini X hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Devlet görevimize dair Cumhurbaşkanımızla iletişimimizi alçakça iftiralarla kirletmeye çalışmak, bir ana muhalefet genel başkanının değil, ancak sorumluluk duygusunu yitirmiş bir siyaset anlayışının ürünüdür. Bu iddialar devlet ciddiyetine ve milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırıdır diyen Gürlek, Özgür Özel'e hatırlatalım. Türk yargısı kimseden talimat almaz, tehditlere boyun eğmez. Dosyalardaki gerçekler Özel'in kurguladığı yalan rüzgarından etkilenmeyecek kadar sağlam ve güçlüdür iddiasında bulundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanıp belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yaptı. Aynı dosya kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de 2 Mayıs'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında etkin pişmanlık başvurusu yapmış ve ifade vermişti. Afyonkarahisar'da CHP'li 6 belediye meclis üyesinin belediye başkanı Burcu Köksal'la birlikte istifa edebileceği öne sürüldü. Halk TV yazarı ve gazeteci İsmail Saymaz, bu üyelerin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılması halinde belediye meclisinde çoğunluğun el değiştireceğini aktardı. Edinilen bilgiye göre Köksal'ın salı günü CHP'den ayrılarak Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılması bekleniyor. Yaşanan gelişmeler üzerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin Afyon Merkez İlçe Teşkilatı görevden alındı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın hakkında soruşturma izninin verildiği usulsüz ihale iddialarını yalanladı. Akın'a yönelik verilen soruşturma iznine Danıştay nezdinde itiraz edileceği ifade edildi. Açıklamada 2024 Cumhuriyet Bayramı öncesi yapılan süsleme çalışmalarında işin tamamlanmasının ardından ihale süreci başlatıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Açıklamada ayrıca iddiaya konu ihale ile ilgili belediye bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmadığı, bu nedenle kamu zararı oluşmadığı vurgulandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, gazeteci

0: Erdoğan Yanardağ, Hüseyin Gün ve Necati Özkan'ın yargılandığı casusluk davası bugün görülmeye başlayacak. Duruşmada İmamoğlu, Özkan, Yanardağ ve Gün'ün savunma yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa gününü kutladığı mesajında Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini ahde vefa ilkesi temelinde tam üyelik perspektifiyle ve kazan kazan anlayışıyla ilerlettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan değişen jeopolitik dengeler ve siyasi ekonomik krizlerin Türkiye ve Avrupa Birliği arasında tıkanan ilişkiler üzerinde etkisine değinerek Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazla. Gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır ifadesini kullandı. Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda partisinin adayı olacağını, ikinci tura kalamamaları durumundaysa destek verebilecekleri isimlerden birinin Mansur Yavaş olacağını söyledi.
1: CHP kendisi Özgür Bey'i veya bir başka adayı belirlemesi halinde Sayın Mansur Yavaş Bey'in de bir adaylığının söz konusu olabileceğini hissediyorum. Biz gene kendimiz aday olmamızın daha uygun olacağını düşünüyorum. Kendimiz kalamazsak ikinci tura belki Mansur Bey'in desteklenmesi gibi bir durum söz konusu olabilir diye de düşünüyorum.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanlığı ikinci turunda kendisini destekleyebiliriz şeklindeki açıklamasına yanıt verdi.
2: Önceliğimiz Ankara ama böyle bir şey vuku bulursa tabii ki takdir kendilerime önce teşekkür ederim. Onur duydum, onu söyleyebilirim.
0: Bu arada erken seçimle ilgili konuşan İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi konusunda şunları söyledi.
3: O da 360 milletvekiline tekabül ediyor. Şu anda Türkiye'nin bir seçime ihtiyacı var mı diye bana sorarsanız seçime ihtiyacı vardır.
0: Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel de Sözcü TV'ye yaptığı açıklamada Erdoğan'ı yenmek istediklerini dile getirdi.
4: 2027 Ekim'de hesapları bize güvenip yapmasınlar ama ben bugünkü gibi bir tablo olsa partime bütün verileri önüne koyup Erdoğan'ı yenip seçimi kazanmak çok daha hoşumuza gider.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2019 yılında Ankara Çubuk'taki şehit cenazesinde kendisine düzenlenen linç girişimine karışan Yakup Karakoç'la bir araya geldi. Kılıçdaroğlu kendisinden özür dileyip helallik isteyen Karakoç'la kucaklaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin eski başkanı Bülent Arınç 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bazı KHK'lıların işsiz kaldığını, iade itibar istediklerini belirterek bugün APO'ya statü peşinde koşanlar önce bunu halletsinler diye konuştu. Arınç'ın bu sözleri geçen haftaki grup toplantısında Öcalan'a statü çağrısı yapan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'ye gönderme olarak yorumlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı TÜİK Başkanlığı'na yapılan atamaya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık Erhan Çetinkaya'nın görev süresinin Ocak ayında sona erdiğini ve yeni atama yapılana kadar görevi vekaleten sürdürdüğünü belirterek görevden alındığı yönündeki haberlerin dezenformasyon içerdiğini savundu. İktidara yakınlığıyla bilinen Akşam Gazetesi'nin yazarlarından Emin Pazarcı, kızı Begüm Ece Pazarcı'nın İstanbul'da çakarlı bir araç içerisinden paylaştığı görüntülerin tepki çekmesi sonrasında açıklama yaptı. Pazarcı, "Ulan it kopuk takımı, çakarlı araç mı arıyorsunuz? Kızımda değil bende var ama bir kere bile kullanmadım. Tersini ispat eden çıkarsa alnını karışlarım" ifadelerini kullandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü avukat Pazarcı'nın bindiği aracın herhangi bir koruma kararı ve geçiş üstünlüğü bulunmadığını açıkladı. Emniyetten yapılan açıklamada aracın 30 gün süreyle trafikten men edilmesine ve sürücü belgesinin 30 gün süreyle geri alınmasına yönelik ceza işlemler başlatılmıştır ifadeleri kullanıldı. ODTÜ Bahar Şenliği'nde düzenlenen İlkay Akkaya konserinde yaşanan provokasyonun ardından hedef gösterilip gözaltına alınan 6 kişiden ikisi tutuklanırken 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 32 Türk lirası 83 kuruştan, 72 Amerikan sentinden ve 61 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da genelde açık 17 derece, Sydney'de yer yer hafif yağışlı 23, Melbourne'da genelde açık 18, Adelaide'de açık 20, Perth'te de hava açık olacak 22, Hobart'ta kapalı 13, Brisbane'da yer yer sağanak yağışlı 25 ve Darwin'de de

parçalı bulutlu 31 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.

0: Sayın dinleyiciler, Negin Kılıç'a haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429-99-62-63. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Bizi SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Dönünce sizden gelen mesajlarla yayınımıza devam edeceğiz.
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: Oh, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: Oye, tú. Sí, tú. ¿Quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
5: SBS Audio.
6: Kendinizi bulmak için oynata basın.
7: SBS Chill. SBS
8: Pop Asia.
9: Non-stop Asian pop.
10: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
11: SBS Hindi uplab karvata hai.
12: Far from the partisan politics of
6: camp. 60'tan fazla dilde haberler, keyfinize uygun müzik ve dillere destan podcastlar sizleri bekliyor. SBS Audio uygulamasını telefonunuza indirin.
12: sbs.com.au/audio.
0: Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Şimdi sizden gelen birkaç mesaj var. Onları okumak istiyorum. Bir tanesi, Somali'de Türk uzay üssü hızla inşa edilmekte. Balistik füzelerimiz Somali'de atışlar başlayacak. Mazlumları koruyacak günleri çok yakında demiş. Bize gönderdiği mesajda bu konudaki mesajlar son derece fazla son günlerde. Yenişehir Lurumuzu dinleyicimiz, son bir haftadır tüm dünyanın konuştuğu Türkiye'nin imal ettiği 6000 kilometre menzilli hipersonik Yıldırman balistik füzesiyle ilgili bilgileri Avustralya'da Türkçe konuşan toplumla paylaşmak için SBS Türkçe Radyomuz yönetim çalışanı vasıtasıyla Türkiye'de bir Baykar hava savunma yetkilisiyle görüşerek bir söyleşi yapmayı düşünüyor musunuz diye sormuş. Bu konuda genelde savunma yetkilileri konuşmak istemiyor. Ancak şu anda belirtmek gerekiyor, henüz Yıldırman seri üretime geçmiş bir balistik füze değil ya da interkontinental füze değil, ICBM değil. Birçok özelliği teoriden ibaret. Yani 6000 kilometreye kadar gitmesi, 3000 kilo taşıyabilmesi gibi özellikleri henüz ispatlanabilmiş değil, onu belirtelim. Bonday Heri Bey Rumuzu dinleyicimiz de dünkü anneler gününü kutlamış. Umarım dinleyicilerimiz arasında kimse unutmamıştır. Avustralya'nın ordusunun ve donanmasının Türkiye'nin üretimine dikkat etmesi gerektiğini ve takdir etmesi gerektiğini söylemiş. Türkiye'nin 41 savaş gemisi aynı anda 41 savaş gemisi inşa ettiğini söylüyor. Son zamanlarda ne olursa olsun Türkiye'nin savunma sektörünün büyük bir atılım yaptığı gerçeğini kabul etmek gerekiyor. Evet sayın dinleyiciler, şimdi yayınımıza devam edecek olursak, hafta sonunda New South Wales Victoria sınırındaki Fair'de seçimler yapıldı, ara seçimler yapıldı ve seçimlerden de Tek Ulus Partisi, One Nation Partisi zaferle ayrıldı.

0: take an absolute decision.
1: Smells good too.
2: Gönüllülerin her seçimde demokrasi sosisi adı verilen barbeküde sosis yapmaları gibi Ferrer seçim bölgesinde sandıktan koalisyonun çıkması neredeyse bir gelenek. Ferrer, 126 bin kilometre kareden fazla alanıyla Avustralya'nın en büyük 10. federal seçim bölgesi ve bu büyük seçim bölgesi İzlanda, Güney Kore ve Avusturya gibi ülkelerden bile daha büyük bir alanı kapsıyor. Ve burada 70 yılı aşkın bir süredir seçim sandığından bir liberal ya da bir ulusal partiliden başka kimse çıkmış değil. Ama artık durum aynı değil. Ferrer'daki seçmenler cumartesi günü Liberal Parti'nin eski lideri olan Susan Lee'nin yerine parlamentoda kimin geçeceğine karar vermek üzere yapılan ara seçimde oy kullandılar. Sandık başına giden seçmene daha önce oy verip vermediği sorulduğunda ilk kez oy vermeye geldiğini söylüyor ve kararı açıkça koalisyona karşı. Cumartesi günü sandıklar kapandıktan 2 saat sonra bu büyük seçim bölgesinden gelen sonuçlar liberallerin %30'dan fazla bir oy kaybı yaşadığını gösterdi. Yine de Liberal Parti adayı Raisa Butkowski seçime katıldığı için pişmanlık duymadığını söylüyor. Elbette bu ara seçim sonucu hepimizin umduğu gibi gitmedi ama yine de bu deneyim için inanılmaz derecede minnettarım diyen Butkowski, gerçekten hayatımın en güzel deneyimiydi ve hiçbir şeyi değiştirmek istemem diye konuştu. Oylamadan önce analistler tercihlerin popülist tek ulus partisine yönelik olduğunu öngörmüşlerdi. Ancak cumartesi gecesi 94 sandıktan 63'ünde birincil oyların %42'sinin tek ulus adayı David Farley lehine olduğu ortaya çıktı. Bu ilk şokun ardından biz haberimizi yayına hazırlarken oyların %84'ünden fazlası sayılmıştı ve tek ulus adayı David Farley oyların %57'sini alırken tek ulus partisine karşı en olası alternatif olan bağımsız aday Michelle Miltrow ise %42 oy almıştı. İlk sonuçların ardından tek ulus partisi adayı David Farley, Albury'de destekçilerine duygusal bir konuşmayla teşekkür etti.
3: The biggest achievement, I think that my career is delivered to me, but it's also the most passionate, most euphoric experience I've had.
2: Kariyerimin bana getirdiği en büyük başarı ama aynı zamanda yaşadığım en tutkulu, en coşkulu deneyim diyen Farley, bu başarı sadece benim değil, hepimizin başarısı diye konuştu. İşçi Partisi bölgede aday göstermedi. Seçmenlerin ruh hali gün boyunca yapılan rastgele medya röportajlarında açıkça görülüyordu. Ancak görüşlerine başvurulan bir seçmen David Farley'i seçmesinin partiden çok kişiyle alakalı olduğunu söyledi. Çünkü onu 45 yıldır tanıyorum. Daima iş bitiren bir adamdır ve bölgenin ihtiyaçlarını giderecek diye konuştu bu seçmen. Bir başka seçmen ise büyük partilerin sadece şehir seçmenlerini düşündüğüne inandığını ve bir alternatif aradığını söylüyordu.
4: Bir personal question, who did you vote for today?
5: One Nation.
4: And why is that?
5: Because we need a change.
2: Kime oy verdiğini soran gazeteciye tek ulus partisine diye yanıt veren seçmen çünkü değişime ihtiyacımız var diye konuştu. 23 gün boyunca bu bölgede kampanya yürüten Ulusal Parti lideri Senatör Matt Canavan, diğer bölgesel koalisyon koltuklarının tek ulus partisinin gösterdiği oy artışı karşısında risk altında olmadığını savundu ve Ferrer bölgesinin durumunun bu bölgeye özel olduğunu iddia etti. Ancak seçmenlerin kararı ne olursa olsun sonuca iyi hazırlandığını söylüyor.

0: I'm going to cop it on the chin, whatever the result, because we've...
1: Sonuçlar ne olursa olsun bunu kabul edeceğim çünkü o geri bildirimi almamız gerekiyor diye konuşan Canavan, bu insanların değişim istemesini de anlıyorum ifadesini kullandı. Bu arada Redbridge siyasal anketini yürüten eski Liberal Parti stratejisti Tony Barry'i Tek Ulus Partisi'nin zaferinin bu partinin özellikle kırsal bölgelerde güçlü olduğunu gösterdiğini söyledi. Tek Ulus Partisi lideri Pauline Hanson, Kanal 9'a bu saptamaya karşı olmadığını söyledi.
2: This election is going to be a turning point for Australia.
1: Bu seçim Avustralya için bir dönüm noktası olacak çünkü bu alt mecliste kazanılan ilk tek ulus sandalyesi olacak diye konuştu Hanson. Tek Ulus Partisi lideri Pauline Hanson, partisinin Ferrer'daki zaferinin ardından rakiplerinin partisinin ana akım haline gelemeyeceğini varsaymasının kibirli bir davranış olduğunu söyledi. Tek Ulus Partisi Ferrer'da ezici bir zafer elde ederek liberal ve ulusal partilerin oylarını büyük ölçüde azalttı ve Senatör Hanson'ın 1996'da ilk kez parlamentoya girmesinden bu yana bu muhafazakar partinin alt mecliste kazandığı ilk zaferi elde etti. Tek Ulus Partisi'nin cumartesi günü elde ettiği zafer beklenen bir sonuç olsa da yine de büyük partileri karıştırmaya yetti. Gölge Hazine Bakanı Tim Wilson, daha önce sadece liberaller ve ulusalcılar tarafından kazanılmış olan Ferrer seçim bölgesindeki yenilginin koalisyona yönelik bir uyarı olduğunu kabul etti. Sadece 12 ay önce Liberal Parti Ferrer'da ilk tur oylarının %43'ünü almıştı. Hafta sonu yapılan seçimde bu oran yarı yarıya azalmış oldu. Şimdi herkes Tek Ulus Partisi'nin Ferrer seçim bölgesindeki zaferinin koalisyonun kodlarını yeniden yazıp yazmayacağını merak ediyor.

0: Sayın dinleyiciler, şimdi kısa bir reklam aramız var.
1: You know that thing where you get an amazing pair of shoes at a really great price and want to tell everyone about it? Yeah, so do we. Here at Designer Shoe Warehouse, we'll give you something to brag about. Like the latest styles from brands you love, or the trends everyone's obsessing over, or shoes that make you feel like, well, you. So go ahead, show off a little. Find shoes that get you at prices that get your budget. Head to your DSW store or DSW.com today. DSW. Let us surprise you.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: Oh, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Oye, tú. Sí, tú. ¿Quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten cuatro líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita Spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
6: sbs.com.au/turkish'i internette ana sayfanız yapın. En son haber, güncel olay ve eğlenceyi sbs.com.au/turkish'ten takip edin. SBS Türkçe'yi dinlemeyi seviyor musunuz? Sohbete Facebook sayfamızda devam edin. Bizi beğenin ve düşüncelerinizi paylaşın. SBS Türkçe Facebook'ta.
0: Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Ben Nejat Başar. Saatlerimiz şu anda tam 14.37'yi gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Sayın dinleyiciler, birkaç tane güncelleme ya da hatırlatma yapmak istiyorum. Bu hafta Eurovision haftası, Türkiye katılmasa da Avustralya katılıyor. Haber

0: bülteninde bahsettik. İlk yarı final Avustralya saatiyle çarşamba günü 13 Mayıs saat 5'te, sabah 5'te başlayacak. İkinci yarı final, ki bu Avustralya'nın katılacağı yarı final, Cuma sabahı 15 Mayıs Cuma sabahı saat sabah 5'te başlıyor. Birkaç yıldır Avustralya yarı finallerden çıkamıyor. Umarım bu sene çıkar ve büyük final pazar sabah 5'te başlıyor. 17 Mayıs pazar sabah 5'te başlıyor. Ve biliyorsunuz Eurovision her sene olduğu gibi bu sene de SBS'te ve SBS On Demand'de. Şimdi yarın akşamki bütçe açıklaması üzerine çeşitli gelişmeler var. Muhalefet Albanizi hükümetini sözünü tutmamakla suçluyor. Seçimlerden önce negative gearing ve capital gains, yani sermaye kazancı vergisi de bir değişiklik yapılmayacağı sözünü vermişti Başbakan Albanizi. Ancak konut piyasasındaki tıkanmayı ve gençlerin konuta erişimini zorlaştıran, en azından zorlaştırdığı düşünülen bu tür vergi indirimlerinin kaldırılması şu anda gündemde, en azından yarın bekleniyor bu konuda. Ve bu arada New South Wales'daki dinleyicilerimiz için bir gelişme. Federal hükümet, New South Wales hükümeti ve Avustralya Başkent Bölgesi hükümeti $100 milyon bir yatırım yapılacağını açıkladı Canberra-Sydney arasındaki tren yolu sistemine. Evet sayın dinleyiciler, bunu da haberlerde belirtmiştik. Hantavirüsten etkilenen yolcu gemisinde bulunan Avustralyalılar ülkeye geri getiriliyor. Yolcular Perth'e inecek ve olası bir bulaşıyı önlemek için izolasyona girecekler. Karantina prosedürü yolcuların gideceği eyaletler tarafından üstlenilecek. Bu bölümü yayın arkadaşımız Seda Arcan hazırladı.
1: Dev bir seyahat gemisiyle tura çıkmışken ölümcül hantavirüs salgınının ortasında kalan yolcu ve mürettebat karaya indi. Yolcular karantina altına alınmak üzere kendi ülkelerine geri gönderiliyor. Gemi İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki Tenerife Limanı'na yanaştıktan sonra yaklaşık 150 mürettebat ve yolcu tahliye edildi. Tahliye edilenler ülkelerine geri dönüş uçuşlarına binmeden önce yeni koruyucu ekipmanlar giydirildi. İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia halk için riskin düşük olduğunu söyledi.
2: The risk of contagion for the general population is low.
1: Genel nüfus için bulaşıcılık riskinin düşük olduğunu söyleyen İspanya Sağlık Bakanı, bu konuda yaygara çıkarmanın, yanlış bilgi yayıp kafa karışıklığı yaratmanın, halk sağlığının korunmasının temel ilkelerine aykırı olduğunu belirtti. MV Hondius isimli dev yolcu gemisinde Hollandalı bir çift ve bir Alman kadın olmak üzere 3 yolcu hayatını kaybederken, gemideki bazı kişilerde bu nadir görünen virüs nedeniyle hastalandı. Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu'ya göre gemiden geri ülkelerine dönen 5 Fransız yolcudan biri geri dönüş uçuşu sırasında virüsün semptomlarını gösterdi. Cuma günü Dünya Sağlık Örgütü toplam 8 vaka bildirdi ve laboratuvar testleri 6 vakanın hantavirüs pozitif olduğunu doğruladı. İspanyol hükümeti MV Hondius gemisindeki kimsenin enfeksiyon belirtileri göstermediğini ve Tenerife limanına yanaşmanın halk sağlığı riski oluşturacağına dair bir işaret olmadığını söylüyor. Ancak Tenerife sakinleri bulaşma ihtimalinden hala endişe duyduklarını söylüyor. Hantavirüste vaka ölüm oranı, yani bu virüse yakalanan her 100 kişiden hayatını kaybedenlerin oranı %38 ila 50 olarak bildiriliyor. Şu anda bu virüs nedeniyle Güney Afrika, Hollanda ve İsviçre'de 4 kişi hastanede yatıyor. Avustralya'da federal hükümet sözcüsü gemide bulunan 4 Avustralyalının önümüzdeki 48 saat içinde hükümet destekli bir uçuşla ülkeye dönmelerine yardım edildiğini söyledi. Bu grubun ülkeye salı günü varması bekleniyor. Uçak Kanarya Adaları'ndan kalkıp yarın Perth'e inecek. Bu gemiden Avustralya'ya dönen

0: yolcudan 4'ü vatandaş, biri daimi ikamet sahibi, biri ise Yeni Zelanda vatandaşı. Federal hükümet sözcüsü Tenerife ve Canberra'daki konsolosluk görevlilerinin dönüş yolculuğunu yakından koordine ettiğini söyledi. Yolcuların Avustralya'ya geri döndükten sonraki karantina ve sağlık düzenlemeleri eyaletler tarafından üstlenilecek. Dünya Sağlık Örgütü, Salgın Tehdidi Yönetimi Departmanı'ndan Dr. Maria von Kerkhove, vakaları küresel olarak yakından izlediklerini ve başka bir şüpheli vakanın İngiltere bayrağı altındaki bir ülkede tedavi edildiğini söylüyor.
1: There was today also British medics who actually parachuted in.
0: Bugün ayrıca İngiliz sağlık görevlileri hasta bir beyefendiye bakmak için Britanya'nın deniz aşırı adalarından birine paraşütle atladılar. Pasifik'te çok çok uzak bir ada. Oraya tekneyle gitmek 2 hafta sürüyor ve uçak pisti yok. Yani uzmanları oraya sokmanın tek yolu bu diyen von Kerkhove, enfekte olanların veya enfekte olabilecek kişilerin uygun şekilde bakılabilmesi için oldukça büyük bir operasyon gerçekleştirildi diye konuştu. Dr. von Kerkhove, gemide kalan mürettebatın önümüzdeki günlerde uzmanlar tarafından kontrol edildikten sonra geminin Hollanda'ya yanaşacağını söylüyor. Limana varıldığında geminin dezenfekte edileceğini de ekliyor. Dünya Sağlık Örgütü, gemideki tüm yolcular ve mürettebat için 42 günlük karantina öneriyor.
1: So our recommendations for the passengers and the crew who are on board is that they have active monitoring and follow up.
0: Dünya Sağlık Örgütü Salgın Tehdidi Yönetimi Departmanı uzmanı bu yüzden yolcular ve mürettebat için tavsiyelerimiz aktif izleme ve takip yapmaları. Yani evde veya özel bir tesiste günlük sağlık kontrollerinin yapılması dedikten sonra bunu ülkelerin kendi kurallarına bıraktıklarını söylüyor.
2: Sayın dinleyiciler, şimdi kısa bir reklam aramız var.

0: Advertising.
1: Oye tú, sí tú, ¿quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000, garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita Spectrum.com. Aplica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: Bunların en fazlası Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ne kadar uzun mesafeye gittiği de test aşamasında belli oluyor. Türkiye'nin dünyaya duyurduğu Yıldırım'ın kıtalar arası balistik füzesi henüz denenmedi. Seri üretime geçmesi 10 seneyi bulabileceği söyleniyor. Nedense Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklama yaptığı hiçbir silah bitmedi. Altay tankı, Kaan, savaş uçağı, bunlar bile seri üretime geçemedi. Türkiye sadece drone üretebiliyor. Bunları da birçok parçası yurt dışından sağlanıyor. Kısa bir internet araması sonrası Türkiye'nin geliştirdiği Tayfun füzesi var. Yine Yıldırım'ın gibi Savunma Bakanlığı yani ve Roketsan tarafından gerçekleştirilen bir füze. Bu test aşamasına geçti ve operasyonel şu anda 2025 itibariyle ve henüz tabii Yıldırım'ın boyutunda değil ancak yaklaşık 1500 kilometre en fazla gidebiliyor. Yıldırım'ın 4 kat fazla anlamına geliyor ki bunu uzmanlar da çok inandırıcı bulmadı. En azından önümüzdeki yıllarda seri üretime geçmesi çok zor gibi görünüyor. Evet sayın dinleyiciler, Mustafa Bey'in mesajı şöyleydi. Şimdi spor bölümümüze geçiyoruz.

Süper Lig'de bu sezonun şampiyonunu artık biliyoruz. Hafta sonunda Antalya Spor'u 4-2 yenen Galatasaray 2025-2026 sezonunun şampiyonu oldu. Beşiktaş'ın 2020-21 sezonundaki şampiyonluğundan beri Sarı Kırmızılar ligi lider bitiriyor. Diğer maçlar ve sonuçlar şöyle. Göztepe 2, Gaziantep 1, Başakşehir 3, Samsun Spor 0, Konya Spor 0, Fenerbahçe 3, Eyüp Spor 4, Rize Spor 0, Kocaeli Spor 0, Fatih Karagümrük 1, Gençler Birliği 3, Kasımpaşa 2, Alanya Spor 3, Kayseri Spor 1 ve Beşiktaş 1, Trabzon Spor 2. Bu sezon küme düşmesi kesinleşen takımlar Fatih Karagümrük ve Kayseri Spor oldu. Son takım önümüzdeki hafta sonunda oynanacak maçlarla belirlenecek. Süper Lig'e çıkanlarsa Erzurumspor ve Ahmetspor 3. takım playofflardan sonra belli olacak. Avustralya A Ligi'nde ise yarı final ilk maçları oynandı. Sydney FC 1, Newcastle Jets 1 ve Auckland 1, Adelaide United 1. Bu cuma ve cumartesi oynanacak rövanş maçlarıyla beraber finale çıkan takımlar belirlenecek. Toplam takımlarımıza bakacak olursak Victoria Premier Lig'inde oynayan Anadoluspor, Hume City deplasmanda Caroline Springs'i 4-2 yendi. Victoria Premier Ligi 2'deki Hilalspor yani Wirral United deplasmanda Moreland City ile 1-1 berabere kaldı. Eyalet Kuzeybatı 2. Ligi'ndeki Albion Türk Gücü Albion Rovers, Williamstown'ı evinde 3-1 yenilirken Eyalet Kuzeybatı 3. Ligi'ndeki Charlespor Dallas City ise deplasmanda Epping City'yi 1-0 yendi.

Sayın dinleyiciler, Türkiye dışında da ilginç gelişmeler yaşandı. Hafta sonunda İspanya'da da şampiyon belli oldu. Barcelona İspanya Ligi La Liga'nın 35. haftasında Real Madrid'i 2-0 mağlup ederek üst üste ikinci defa ve toplamda 29. kez şampiyonluğa ulaştı. Ve bu arada dünkü sonuçlarla beraber gelecek seneki Süper Kupa'ya katılması kesinleşen takımlar da belli oldu. Birinci ve ikinci Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Kupa'ya katılacak. Trabzonspor üçüncü olmayı kesinleştirdi. Şimdi Beşiktaş

Böylece Galatasaray ve Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı Ziraat Kupası'nda yarı finalde eleyen Konyaspor gelecek sezonki Süper Kupa'da yer alacak. Son takımda Trabzonspor Gençlerbirliği arasındaki Türkiye Kupası sonrası belli olacak. Kazanan takım Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile oynayacak. Bunu da belirtelim. Bu arada şu anda Alman Film Festivali devam ediyor ve film festivalinde Fatih Akın, Türk asıllı Alman yönetmen, ünlü yönetmen Fatih Akın'ın filmleri göz önüne çıkarılıyor. Avustralya çapında Canberra, Brisbane, Adelaide, Sydney, Byron Bay, Perth, Melbourne, Ballarat da devam ediyor. Bu Mayıs boyunca devam edecek bu Alman Film Festivali. Burada da Fatih Akın'ın ünlü filmleri, hem en son filmi hem de önceki filmleri izlenebilir. Amrum en son filmi, Goodbye Berlin, Head On ve The Edge of Heaven filmleri gösterimde olacak. Tavsiye ederim. En son filmi Amrum ve Head On'da zaten en çok öne çıkan filmiydi Fatih Akın'ın. Evet sayın dinleyiciler, biliyorsunuz yarın salı yayınımız yok. Bir sonraki yayınımız çarşamba günü, ancak yarın akşam federal bütçe açıklanıyor. Federal bütçeyi hem sbs.com.au/turkish internet sitemizden hem de SBS Facebook hesabımızdan takip etmeye çalışacağız. Yarın akşam boyunca yaklaşık 8'den itibaren sizinle en son gelişmeleri paylaşacağız. Son zamanların en ilgi çekici bütçe açıklaması olacağı bekleniyor. 2 gün sonra da muhalefetin bütçe cevabını sizle paylaşacağız. Hatta şu anda hafta sonundaki seçimler sonrası Tek Ulus Partisi de son derece öne çıkmaya başladı. One Nation lideri Pauline Hanson şu anda açıklama yaptı. Eğer federal seçimlerde kilit parti konumunda olursa liberal ve ulusalcıların koalisyonu destekleyeceğini, dışarıdan destekleyeceğini, destekleyebileceğini, buna açık olduğunu söyledi. Evet sayın dinleyiciler, sizle şimdi yarının hava durumunu paylaşmak istiyorum. Havalar kışa girmek üzere olsak bile biraz ısınmaya başladı, en azından Melbourne'da. En son meteoroloji tahminlerine göre yarınki hava sıcaklığı şöyle: Perth güneşli 27, Adelaide parçalı bulutlu 24, Melbourne bulutlar dağılıyor 20, Hobart parçalı bulutlu 17, Canberra parçalı bulutlu 19, Wollongong yağmurlu 21, Sydney yağmurlu 23, Newcastle yağmurlu 22, Brisbane yağmurlu 24, Cairns yağmurlu 28 ve Darwin parçalı bulutlu 34 santigrat derece olarak öngörülüyor. Sayın dinleyiciler, bir sonraki yayınımız 13 Mayıs 2026 Çarşamba saat 2'de başlayacak. Şarkımızı çalmadan önce sizle haber başlıklarını yeniden paylaşmak istiyorum. Federal hükümet konut arzının yarınki federal bütçenin kilit konularından biri olacağını açıkladı. Adil Çalışma Komisyonu yemek dağıtım işçilerinin ücretleri ve çalışma koşulları hakkında kanıtları dinliyor. Ve Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, ana muhalefet başkanı Özgür Özel Rize mitinginde Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı kriptolu telefon görüşmelerini kaydettiği iddiasını tekrarladı. Tabii taraflar bunu kesinlikle yalanlıyor. Tüm güncel gelişmeleri sbs.com.au/turkish internet sitemizden veya SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel günler diliyoruz. Ve bugün sizden Ezgi'nin günlüğünden bir parçayla ayrılıyoruz. Ellerimiz.